6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyatın çeki çok. Sılışı tin Jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19.30 minut ötkende AI tamak kartasın dayınday. Sılışı tin 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçınız bolola. Saat 20.30 minut ötkende Sılışı tin 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçınız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü dağım tengşek için aylandırat. Saat 22'de Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskas hareket kılığınızdaki jardamçınız bulut. Den soluk berisin uqqaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bulut. Sılu Şitin 6.0 koşulgan nuskası turmuşunuzda arı vaqıt siz menen birge. Turmuşunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bulut.

20'dan aşuğun sensor may korumcusu menen hareketlendirücü küçün en jakşı şaykeştir alabız. Ürümçü joğuru jağı teknikalık kesiplerde açıp önüktürü rayonu, Jağşar rayonduk öner jayı jana malım attaştırı idarası partiya grupbasının orın basar şujisi, idara başçısı Mağun Jen mına bulardı bildirdi. Şinjan Erkin Soda Sınak rayonu Ürümçü Tilke rayonunun joğuru, jağı funksiyalı rayon bölügünün rayonu ordu jana, sayasat abzel dülügü Boşerandın 400 at küçü darajalı jağı energiyalı traktordu sırtka çıgaruğa güç koşut. Tamojnadan ötüğünü ontoylu ulaştıru, çegara alkıgın kızmattaşıp açıp çiberüğünü tüyündü sınak kılu siyaktu, sayasat abzel dülügünün toluk paydalanıp, kerhanalardan eksport özlük narkın tömöndötüğü güç koşup, tamojnadan ötüğü bereketin joğurlatıp, joğuru darajalı ayıl jarba maşına japtuğularının Orta Azya, Batış Azya siyaktuğu bazarlarga eksport kuluğunu küştü tirekmenen kamdayt. Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда айыл чарбайлык иштеп, дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniri Sahnası attuu berüüsünü köngül buruñuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniri Sahnası attuu berüüsü.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, atto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Yerde tarbiyalap çıktan. Bir adam memleketlik birinci may emgek medalına, üç kişi Zamanbap Ayıl Çarba Kesbik Teknika Sistemasındağı Cumuş Ordu alımına, iki kişi memleketin 100, 1000, 10.000 işmerler kuruluşuna tandaldı. Kanşı Ögün manday dedi. Zamanbap Ayıl Çarba Jabdular Kollektivi memleketlik çoğur oku jaylardın Huang Daniyan formasında oktuğucular kollektivine tandaldı. Türküm türküm döp jaş ilim teknika kızmatkerleri ösüp yetilip jatat. Bul meni kuantkan iş.

Doğu daireler arasında bayhucolu casalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü arımı taştaldı. Hurmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı gengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Hormat tugarmandar. Baktulu süyü baktka balkagan üyü bilenin kaynarı. Süyü bar jerde ümit bar. Eme Esentur Kurmanalı oğlunun atkarısındakı baram saga bakıt öngörüp degen ırga kulak töşöngüzdür. Sözün jazgan Nur Tokto Dumanalı oğlu, obanın jazgan Esentur Kurmanalı oğlu.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solushiting Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikonot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmun

0: Jonxua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düyünövüzdü suğarıp keled.
1: Jonxua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düyünövüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonxua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonxua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şinjang Radio Televizya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörülgülü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörülgülü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Adan 30 minut ötkündü Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası yürüyünü jardamçıñız bolot. Bilimdi turmuştun tüstü daam teñşek içine aylandırat. Saat 22'de Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası hareket kılıñızdaki jardamçıñız bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsañız bolot. Slow Shooting 6.0 koşulgan nuskası turmuşuñızda ar wakıt siz menen birge. Turmuşuñızdı türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şincan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şıting Abon Terminalı 6.10.0 boşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp giberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'da görsötöbüz.

Şinjang Radio Televizyası Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

çoğu dairalar arasında baygıcı olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kışlaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıkka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereñ tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktum malumat aralıcısı göptügü mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı genirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Bilimler Akademiyası Çunguva İlçer Bada Şösü Sıçvan Ölkülü Gail Çarba İlimler Akademiyası Şincan Dıncır Açı İlimler Akademiyası'nın adıslarını özgüçe sunuştap Çapçal Şibi Abdunum Odanının Nasıl Doğuy Firması Canı Çapçal Şaharçası'ndağı 10.000 moluk güzgü buğday yoğur tüşümdüğülü görsötü bazasının tüşümün ölçü hızmatına ayaktadı. Bu yolu naklı tüşüm alıngan yer 702 bütün %22 mol olup, ortaçı mol başı tüşümü 721 bütün %98 kilogramga jetti. İl oblasına tiki qaraştuğu yerlerdeki 10.000 mo yerdin bıltırkı en joğuru birdik tüşümünü salıştırganda 38 bütün %73 kilogram aşıp tutaştırıp, gölümdöştürüp tüşümdü tegiz arttırı işe aşırıldı. Bu yıl girgenden beri İl oblası Şinjan'dın açtık öndürüş özöktörü ayını kuruluşu milletin bekem gözdöp, açtık jana maylu dadının birdik tüşümünü arttırı atayın hareketin jalp etke alğa jılıştatıp, öndürüş öndömü kuruluşu ekologiyanı kurgu menen Diyekan tütündördün gereşesini arttırunu, ten arımda alğa jılıştatunu birgelki josporlup, oblas, odan, ayıl, kıştak 4 darajalı götürü alıp paylanış ötüzümün ornotup. Ayıl çarba teknikası adisleri, teknikter, ösümdük asuro kızmatkerlerin atızdarga tereng çöküp salıştıru, üyrönü, jetişip alu, alku boyunca sapat döstürü hareketin ulaşçaydıruğa daimdi uyumdaştırdı. Abdunum rayondun buğday kesibi teknika sistemasındagı baş adis Lijianjan, İlimizde kollektivin tüyünde turup joğur tüşümalı teknikası boyunca ötkölüge atsaluğa sonuçladı. Oşan menen birge aldıңkı diqançılık teknikasına baylanıştı köptürdü çaralardı biriktirip, enichkelik menen jer tüzdü, asıl sapattu sort, jolbaştu sistemas arkulu töp eginçilik kulu qatarlı büt jürüştü östürü teknikasını toptoşturup keñirtti. Mından başka atızdardın katu material negizden sızıl bekemdü, 6.584.400 mo ölçümdöşkön atızdı joğur ölçümdü jarattu, Sortu ürün jağında jölü epkinin zoroytu qatarlılar arkulu mol tüşüm alu negizin egin jer sortu ürün ayıl çırba teknikasından turgan köp tüyündön bekem dedi.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orundaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küşçiğin adı. Akbarat bölükleri ulandı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şıtın Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.